0: Akta Oğuz Efem.
1: Dağın ayazına, gülün beyazına, güzelin nazına,

0: Derler ya, ayrılık ölümden beter. Bunu anlatmaya ömür mü yeter? Yiğidin sevdası başında tüter. Yellere düşerse unutma beni. Unutma beni.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Tamam ismini yar senin her sözünden. Gönül evim bir an oldu neredesin? Yüreğimde var ayrılık sızısı. Bilmezler ki mutlu sanar kimisi. Bu çarpan kalbimin sensin ulan, sensin yarısı. Gönül evim bir an oldu neredesin? Buyur hocam.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
1: Ne hallere düştüm senin yüzünden.
2: Akdağ Oğuz Efem.
1: Bak sene ben

geçti de şu gün ömrümün yarısın boyu.

şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: gel bizim köye. Bizde olan türlü türlü halları da yaz.
1: Anlat hele.
0: Her zaman saçlıyı başlı yazma. Biraz da o yüz ile.

0: Tütmez oldu köyümüzün bacası. Ne gündüzü belli, ne de gecesi.
1: Ağzı ballı.
0: Yıllar yıldır şu Almanya'da kocası, çoluklu çocuklu

Taksi kamyonu yaylı yazma. İstanbul'da fidan boyluyu yazma. Yükten kamburlaşmış.

0: Neme lazım koskoca ırmak, madem Taksim'imde var susuz durmak.
1: Vay deli vay.
0: Senin bahsettiğin yeğenim ojeli parmak. İçin asırlanmış.

0: Şu devirde terse bak, ataş kesmiş şu beydeki herse bak. Daş konmamış şu koskoca karsa bak.
1: Bak beni bak.
0: Köylere gitmeyen...

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 8 Temmuz 2026 Çarşamba sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Amerika Başkanı Donald Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. İki liderin havalimanındaki samimi diyaloğu dikkat çekti. Dünyanın gözü kulağı Ankara'daki NATO zirvesinde. Trump dahil 40'a yakın ülkenin devlet başkanı ve diğer misafir bakanlar, devlet temsilcileri, gözlemciler, gazeteciler Ankara'da bir araya geldi. Toplantının bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Tam da NATO zirvesine denk gelen bir zamanda skandal bir açıklama Milli Eğitim Bakanı'ndan geldi. NATO'da olan birçok devletin 1915'ten 1922'ye kadar Türkiye'yi işgal ettiği ve daha sonra yenilerek tekrar bu vatandan silinip atıldığı bir dönemde bir savaş vardı ki bu savaşın ismi Kurtuluş Savaşı. Biz bunlardan, yani emperyalist canavarlardan kurtulduğumuz için adı Kurtuluş Savaşı olan bir kahramanlık ve dik duruş hikayesi, tarihten silinmesi mümkün olmayan bir destan diyebiliriz. Sadece bir bakanlığın ve 3-5 kişinin kişisel düşünceleri üzerinden müfredattan çıkarılıp adına milli mücadele denilmesine karşı olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bakan Yusuf Tekin'in son derece bilgisizlik üzerine kurulmuş açıklamasında diyor ki kendisi, kesinlikle kendi ve çevresindeki bir avuç kişinin destek verdiği düşünceler diye umuyoruz. Yeni müfredatta Kurtuluş Savaşı ifadesinin çıkarılarak yerine milli mücadele kavramının getirileceği bilgisini aktarmış, daha da ileri giderek neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı sözleri şaşkınlık yarattı. Sayın Bakan, 4. sınıftaki öğrencinin bile bildiği ama sizin gözden kaçırdığınız Kurtuluş Savaşı'nda neyden kurtuluyoruz sorunuza önce cevap verelim. Batı cephesinde Yunanlılardan ve onlara yardım eden İngiliz ajanlarından kurtulduk. Güney cephesinde Fransızlardan, Ermenilerden, İtalyanlardan kurtulduk. Güneydoğu ve Trakya'da İngilizlerden kurtulduk. Yani Türkiye'yi işgale kalkan emperyalist devletlerden kurtulduk, vatandan sildik attık. Bu işgaller olurken, vatan çatır çatır parçalanırken, İstanbul'a sıkışıp kalan Vahdettin, yani Kurtuluş Savaşı'ndan önce diyorsunuz ya koskoca Osmanlı İmparatorluğu diye adlandırdığınız yönetim neden Türkiye'yi emperyalistlere teslim etti? Siz bu soruyu önce cevaplayın, sonra müfredattan Kurtuluş Savaşı'nın ismini kaldırın. Milli mücadele ile Kurtuluş Savaşı yan yana kavramlarken, birbirine bağlıyken nedir sizin derdiniz, anlamış değiliz. Programımıza hoş geldiniz. Birinci sayfaya az sonra gündeme dair önemli haberlerle başlayacağız.

0: Efendim programımıza başlıyoruz. Birinci sayfa programında gündeme dair önemli haberleri sizlere aktarmaya başlayacağız. Değerli dinleyenler, tabii ki NATO zirvesi önemli. Bugün NATO zirvesinin toplantısı gerçekleşecek Ankara'da. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri, ayrıntı haberlerini sizlere aktaracağız. Tabii bu NATO zirvesi öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni müfredattan Kurtuluş Savaşı'nı çıkaracağız. Siyasetin de gündemindeydi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve diğer siyasi partilerin İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez'in de açıklamaları var. Turan Çömez, Özgür Özel ve Doğu Perinçek'in açıklamalarını kısa kısa sizlere aktaralım. Sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz.
1: Ne lüzumu vardı? Türkiye'nin meselesi bu mu? Kurtuluş Savaşı kavramı ve milli mücadele kavramı aynı anlama geliyor. Bunlar, bu iki kavram karşı karşıya konamaz. Kurtuluş Savaşı'na milli mücadelecilikle karşı çıkılamaz. Milli mücadele kavramına da Kurtuluş Savaşı kavramıyla karşı çıkılamaz. Bunları karşı karşıya getirmek nereden icap ediyor? Bir rahatsızlık var Sayın Milli Eğitim Bakanı'nda, Yusuf Tekin Bey'de, hem de o müfredatı hazırlayanlarda. Bu rahatsızlık ne? Bu cumhuriyetten rahatsızlık. Ve bu saltanatın yıkılması karşısında duyulan acının depreşmesi. Hala bunlar emperyalizmlerle, İngiliz Fransız emperyalistleriyle işbirliği yapan saltanat sahiplerinin intikam duygularını 100 yıl sonrasına taşıyorlar, bugünlere taşıyorlar. Peki zaman, tam NATO zirvesi toplanıyor. NATO zirvesi toplanırken Milli Eğitim Bakanı ve müfredat yazarları da NATO standartlarına göre hemen vaziyet alıyorlar.
2: Kurtuluş Savaşı ifadesini kullanmayalım. Çünkü neden kurtulduk biz? Osmanlı'dan mı kurtulduk? Bunu mu demek istiyorsunuz? Kafasının arkasında öyle bir senaryo var ki her şeyi oraya entegre ediyor. Osmanlı'dan kurtulma kavramından kim bahsediyor? Niye kurtulalım Osmanlı'dan? Osmanlı bizim öz değerimiz. Selçuklu bizim, bu toprakların öz değeri. Gurur duyuyoruz. Fransızları, Yunanlıları, İngilizleri, İtalyanları ülkeyi işgal etmiştir ve sevr anlayışıyla Anadolu'nun ortasında küçük bir coğrafyaya Osmanlı hapsedilmiştir. Ve buna itiraz eden bir lider çıkmıştır. Atatürk. Ve Atatürk'ün 10. yıl nutku ile ilgili yazmış olduğu el yazısı ifadesinde Kurtuluş Savaşı'nı görüyorsunuz zaten. Şimdi burada neye itiraz ediyorsunuz? Yani bu ülkede verilmiş olan o muhteşem savaş, ardından gelen o muazzam zafer kime karşı kazanıldı? Yani neyin üzerine bina edildi o zafer? Elbette bir Kurtuluş Savaşı'ydı. Bu ülkeyi işgal etmek isteyen emperyalistlere karşı direnen milli karakterin, milli duruşun bir neticesiydi o. Kendi bölgemden örnek vereceğim. Ben Bandırma'da doğdum, büyüdüm. 17 Eylül Bandırma'nın kurtuluş günüdür. Orası uzunca bir süre Yunan işgalinde kaldı. Camiler işgal edildi. Bandırma'da şehir merkezinde çarşı camiine insanlar kapatıldı ve yakıldı, katledildi. Ve Osmanlı darmadağın olmuş. Ardından gelen bir lider bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmış. Bir kurtuluş savaşı başlatmış. Atatürk'ün askerleri o dönemde geldiler, Bandırma'yı özgürlüğüne kavuşturdular ve Yunan'ı bizim bölgeden kovdular ve uzaklaştırdılar. Keza Ege'de Yunan işgalinden biz kurtulduk. Şimdi ne diyelim, yani Kurtuluş Savaşı demeyelim mi? Sonra zorun ne senin Allah aşkına? Yani o dönemde verilmiş bu inanılmaz mücadele, inanılmaz bir milli duruş ve karakter, yani insanın hayal bile edemeyeceği, emperyalistlerin düşünemeyeceği karakterde ve vasıfta verilmiş olan bu mücadelenin nesinden rahatsız oluyor?
3: Milli Eğitim Bakanı'nın daha dün çıkıp da Kurtuluş Savaşı'nın adını değiştirmeye kalkması, neden kurtuluyoruz diye soru sorması artık bu iktidarın, bu millet tarafından taşınamayacağının göstergesidir.

Efendim, birinci sayfa programı devam ediyor. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir resepsiyon verildi deniliyor. Aile fotoğrafı çektirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi deniliyor değerli dinleyenler. Tarihi görüşme denilmiş. Ankara, NATO tarihinin en kritik ziyaretlerinden, zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gelen Amerika Başkanı Donald Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. Erdoğan ve Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreni sonrası ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın mensuplarının F-35 sorusuna yanıt verdi Trump. Bu bizim vereceğimiz karar, çok iyi ilişkimiz var, herkes neden bunu yapmayalım ki diyor. Çoğu ülkeden de sadık, aynı zamanda Türkiye üzerine düşündüğümüz konu dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. F-35 bizim için yeni bir konu değil ve bunu daha önce de Amerika ile görüştük ve 5 uçağında sözünü aldık. F-35 ile ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır ifadelerini kullandı. Diğer yandan Trump, Katsa yaptırımlarının da kalkacağı sözünü vermiş. Toplantıda NATO liderleri şerefine resepsiyon verildi deniliyor. Aile fotoğrafı çektirildi deniliyor. Türkiye-Amerika heyetleri görüştü denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump'la heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'da törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump'ın ortak basın toplantısı açıklamaları var. Haberin detayında değerli dinleyenler.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 19 57. Burak Demirtaş, 0507 600 13 89. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 04 95.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili

0: 66-40 Yozgat Şubesi Cemil Çiçek Bulvarı Divanlı Yolu Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Devam ediyoruz. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Türk Savunma Sanayi NATO için havada denilmiş NATO Zirve Savunma Sanayi Forumu 2026 resepsiyonu deniliyor. Kongre onayına gerek yok denilmiş kassa yaptırımları nasıl kalkacak? 3 kritik detay deniliyor. Bütün kozlar Türkiye'de dengeler değişecek en önemli anlardan biri F-35 açıklaması. İsrail ve Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. İsrail ve Yunanistan'ı rahatsız etti deniliyor. Dünya liderleri Ankara'da denilmiş, Mason Greenwood kararını verdi, 5 yıllık prensip anlaşmayı duyurdular denilmiş. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Mason Greenwood transferinde İbre Roma'ya döndü. İtalyan basını İngiliz yıldızın Roma ile prensip anlaşmasına vardığını ve Marsilya'nın 50 milyon euro bonservis beklediğini yazmış değerli dinleyenler. Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti deniliyor. Şam'da Macron'un oteli yakınında patlama, konvoy patlamadan 15 dakika önce otelden ayrıldı denilmiş. Arjantin 2-0'dan döndü, çeyrek finale yükseldi deniliyor. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Tabi bu NATO zirvesi öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni müfredattan Kurtuluş Savaşı'nı çıkaracağız siyasetin de gündemindeydi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve diğer siyasi partilerin İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez'in de açıklamaları var. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamaları var. Hava gücüne çok uluslu tanker takviyesi geliyor. Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve yaptırımlarının ön planda olacağı savunma sanayi forumuyla başladı denilmiş. Yine bir başka haberimizin detayıydı değerli dinleyenler.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Birinci sayfa programımız radyonuzdan devam ediyor. İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri Ankara'da düzenlenen NATO zirvesini ve zirve öncesi gerçekleştirilen gözaltıları protesto etmek için Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Grup sloganlarla Dolmabahçe'ye yürüdü. Yürüyüş boyunca sık sık NATO'dan çıkılsın, üsler kapatılsın, katil Amerika, Orta Doğu'dan defol ve katil NATO, Türkiye'den defol sloganları atıldı. Eylemde taşınan döviz ve pankartlarda ise NATO'nun Orta Doğu politikalarına İsrail'e verdiği desteğe ve Türkiye'deki yabancı askerlerin üstlerinin varlığına tepki gösterilmiş, askeri üstlerin varlığına tepki gösterilmiş, emperyalizmin kanlı aygıtı deniliyor, 6 maddelik çağrı denilmiş değerli dinleyenler. Trump'tan Türkiye ile ilgili F-35 ve Katsa açıklamaları denilmiş. Erdoğan'la aralarındaki yakınlık Amerikan medyasını şaşırttı deniliyor. Özgür Özel'den çok sert Trump sözleri, Türkiye'ye gelip Anıtkabir'i ziyaret etmeyen bir Amerikan başkanı deniliyor. Arjantin Dünya Kupası'nda çeyrek finalde denilmiş. İmamoğlu dikkat çekmişti. 9 Temmuz'da ne olacak haber başlıkları. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet.com.tr'de öne çıkan haber başlıkları. Tabii dikkat çeken bir haberimiz var ki Özgür Özel'in açıklamalarında gizli bu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bu haftaki grup toplantısını Eskişehir'de gerçekleştirdi. Eskişehir'de topladı. Konuşmasının büyük bölümünü Ankara'daki NATO zirvesine ayırdı. Özel

iktidara dış politika üzerinden yüklendi. Dış politikamız Trump'a bağımlı diyen CHP lideri Erdoğan'a seslendi. Özel Trump'ı Anıtkabir'i ziyaret etmemesi üzerinden de eleştiri yağmuruna tuttu deniliyor değerli dinleyenler.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programımızda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Trump'la görüştü. Amerika Başkanı Trump, tüm yaptırımları, tüm ambargoları kaldırıyoruz. Dostlarımızın ambargoda olmasını istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile çok iyi ilişkilerimiz var ifadelerini kullanmış. Erdoğan, F-35 konusunda 5 uçak sözü aldığını belirtmiş. Trump görüşmelerinden kareler deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump'ın görüşmesinden kareler denilmiş. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamaları var. Hava gücüne çok uluslu tanker takviyesi geliyor. Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve yaptırımlarının ön planda olacağı savunma sanayi forumuyla başladı denilmiş. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları var. Kardeş Suriye'nin yanındayız denilmiş. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetledi denilmiş değerli dinleyenler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları var. Emniyet Teşkilatı büyük bir hassasiyet, disiplin ve fedakarlıkla vazifesinin başında denilmiş. Mustafa Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Emniyet Teşkilatı'nın büyük bir hassasiyet, disiplin ve fedakarlıkla vazifesinin başında olduğunu belirterek görevi başında olan personele kolaylıklar dilemiş değerli dinleyenler.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programımızda. Erzurumspor'da iki futbolcu imzayı attı deniliyor. Kars'ta sel alarmı, şiddetli yağış köy yolunu ulaşıma kapattı. Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor denilmiş. Türkiye'de araç muayene sisteminde sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir dönem için geri sayım başladı. 2027 yılında hayata geçirilecek düzenleme ile araç muayene ücretlerinin kartla ödenmesi sırasında alınan komisyon uygulaması kaldırılacak deniliyor. Neden 2027 bekleniyor? Neden bugünden itibaren bu uygulama devreye girmiyor? Bu soruyu da soruyoruz yetkililere. Türkiye'ye F-35 ihtimali Netanyahu'yu korkuttu deniliyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz açıklamalarında bulunmuş. Fenerbahçe'de Nicolò Melli'den 2 yıllık imza deniliyor. Fenerbahçe erkek basketbol takımında İtalyan oyuncu Nicolò Melli'den Melli'nin sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldı denilmiş. İstanbul Bakırköy'de feci kaza, faciadan dönüldü. İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu açıklaması, Dışişleri Bakanlığı'ndan Şam'daki bombalı saldırılara kınama haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

0: Bahçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Yine haber başlıklarımızı, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Trendyol birincilik ekiplerinden Sivas Spor Kulübü Başkanı Burak Özçoban, 15 Temmuz Çarşamba günü yapılacak olağan genel kurulda aday olacağını duyurdu. Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillenen ve aroması bakımından dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı deniliyor. İzmir'in iki ilçesindeki orman yangınlarına ilişkin iki gözaltı denilmiş, İzmir'in Bornova ve Buca ilçelerindeki iki ayrı orman yangınlarının çalışma sırasında oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi. Yangınlarla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı deniliyor. Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor 2026-2027 sezonunda forma sırt sponsorluğu için Dicle Elektrik'le anlaşma imzaladığını duyurmuş. İran'dan müzakere açıklaması, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, tehditler devam ederse nihai anlaşmaya yönelik müzakereler başlamayacak açıklamasını bulmuş ve Amerika Başkanı Donald Trump'ı eleştirmiş değerli dinleyenler. Lübnan'daki stratejik tepede İsrail bayrağı görüldü deniliyor. Dünya Kupası gol krallığı sıralaması denilmiş. 15 yaşındaki futbolcu İlbe Ege hayatını kaybetti. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri Ankara'da düzenlenen NATO zirvesini ve zirve öncesi gerçekleştirilen gözaltıları protesto etmek için Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Grup sloganlarla Dolmabahçe'ye yürüdü. Yürüyüş boyunca sık sık NATO'dan çıkılsın, üsler kapatılsın, katil Amerika, Orta Doğu'dan defol ve katil NATO, Türkiye'den defol sloganları atıldı. Eylemde taşınan döviz ve pankartlarda ise NATO'nun Orta Doğu politikalarına İsrail'e verdiği desteğe ve Türkiye'deki yabancı askerlerin üstlerinin varlığına tepki gösterilmiş, değerli dinleyenler.

Yine detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. İstanbul Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki sürücü idaresindeki otomobil yol ayrımından döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje çıktı, ardından ağaçlara çarparak yan yattı. Sürücü yaralandı değerli dinleyenler. Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor denilmiş. Galatasaray Şeymuz Hazer'i transfer etti. Mustafa Zico Arjantin'in şampiyonluğu ayarlanmıştır denilmiş ve hakem kararlarına isyan etmiş Mısırlı futbolcu Mustafa Zico değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir resepsiyon verildi deniliyor. Aile fotoğrafı çektirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi deniliyor değerli dinleyenler. Tarihi görüşme denilmiş. Ankara, NATO tarihinin en kritik ziyaretlerinden, zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gelen Amerika Başkanı Donald Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. Erdoğan ve Trump Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreni sonrası ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın mensuplarının F-35 sorusuna yanıt verdi Trump. Bu bizim vereceğimiz karar, çok iyi ilişkimiz var, herkes neden bunu yapmayalım ki diyor. Çoğu ülkeden de sadık, aynı zamanda Türkiye üzerine düşündüğümüz konu dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. F-35 bizim için yeni bir konu değil ve bunu daha önce de Amerika ile görüştük ve 5 uçağında sözünü aldık. F-35 ile ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır ifadelerini kullandı. Diğer yandan Trump katsa yaptırımlarının da kalkacağı sözünü vermiş. Toplantıda NATO liderleri şerefine resepsiyon verildi deniliyor, aile fotoğrafı çektirildi deniliyor. Türkiye-Amerika heyetleri görüştü denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump'la heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'da törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump'ın ortak basın toplantısı açıklamaları var. Haberin detayında değerli dinleyenler.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 7337 0544 524 7337.
1: Evet, son bölüme geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son tahminlere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı, yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor denilmiş. Hava sıcaklığı ise önemli bir değişiklik beklenmemekte. Ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor denilmiş ve kuvvetli yağış uyarısı yapılmış. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yağışların bugün Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler. 8 Temmuz 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerimizi elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 9 Temmuz Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeninde, Aysavi Mahallesi 4. Sokak, No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak, No 2 Akdağ Madenindeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. A101, harca
2: bitmez. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544-347-6066, 0507-079-2106. Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533-543-9763, Sarıkaya Şubesi 0538-850-9177, Sorgun Şubesi 0544-838-9720.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
4: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eco Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
1: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Aydıncık'ta yaşayan 55 yaşındaki adam 7 yaşındaki torununun uçak isteğini geri çevirmeyerek maket yapımına başladı ve zamanla bu alanda usta olarak ilgi odağı haline geldi. Bozok Spor Kulübü'nün olağan genel kurulunda yeni yönetim oluşturulamayınca kulübün kayyuma devredilmesine karar verildi. Toplantıda 2025-2026 sezonuna ilişkin mali tablo üyelerle paylaşıldı ve süreç böyle ilerledi. Yozgat İl Genel Meclisi Temmuz ayı son birleşimini Başkan Adnan Ünal yönetiminde gerçekleştirdi. Toplantıda Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu Başkanı Fatih Çıtak hazırladığı komisyon raporunu sundu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye İran tarafından yapılan saldırılar nedeniyle İran'a karşı hava saldırıları başlattı. İran'sa bölgede patlamalar yaşandığını bildirdi. Karabük'te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve alkollü sürücü Y.Ç. kaçarken yakalandı. Sürücünün belgesi iptal, aracı muayenesizdi. Y.Ç.'ye 492.719 lira ceza kesildi. Araç 60 gün trafikten men edildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 87 kuruştan, gram altınsa 6.270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Neymar, Norveç mağlubiyetinin ardından milli takım kariyerini noktaladı. Başladığı statta gözyaşlarıyla veda etti. Beşiktaş, Bayern Münih'ten 29 yaşındaki kaleci Alexander Nübel'i 5+5 milyon euro bonservisle transfer ediyor, İstanbul'a geliyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sorgun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Akdağ Madeninde bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533-684-8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesine mutlu sabahlar olsun. Bugün 8 Temmuz 2026 günlerden çarşamba. 09.02 Türkiye'nin saatleri, sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese saygılar, selamlar. Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Başlıyoruz, hoş geldiniz.

Ben yandım yandım yandım, ellerim memleketinde eğlendim kaldım. Of de yandan yandan yandan, bırakamıyorum yahu. Ben bırakamıyorum bu oyun havalarını, biri beni durdursun mu? Görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 İletişim attığımız arkadaşlar, gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilir.

0: 30 034 66 66 ve cihazı iletişim kurabiliriz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla hazırlarınızdayız. Düğünler başlıyor artık yavaş yavaş. Kız isteme, söz, nişan işleri, sünnet düğünleri, cemiyet deyip geçmeyin. Perdeden halıya, kaptan kacağa, her şey lazım. Adem Usta hoş geldin, günaydın. Merhabalar, güzel bir gün dileğiyle sabahlarımız hayır bereketli olsun demiş. Amin. İsteğim İpek Pınar'dan gitme. Tüm esnafa ve sizlere gelsin. Saygılar, iyi yayınlar Adem Usta. Eyvallah. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Bereketli bir gün olsun inşallah. Hülya Hanım Sorgun'dan burada. Günaydınlar, mutlu sabahlar Nalan Hanım. Ben Sorgun'dan Hülya. Mustafa Taş'tan Bak Bu Yana parçasını rica ediyorum. Çalarsan sevinirim bu parça. Ben de Atma Oğuz FM dinleyenleri için gelsin. Sizlere gelsin. Güne iyi başlayanlara gelsin. Sağlıkla kalın diyor. Güne oyun havasıyla başlama. Valla güzel oluyor hakikaten. Başlamak çok güzel oluyor demiş. Bak Bu Yana'yı da yapalım. O da oyun havası. Peşine bağlarım olmazsa. Öyle geçeriz şeyleri. Tamam şarkıları. Hayati abi günaydın. Günaydın, hoş geldin. Hayatıları da burada.
1: Günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı kayıtlar da var.
0: Günaydın.
1: Nasılsın efendim?
0: Elhamdülillah, siz?
1: Teşekkür ederim. Bizler de iyi. Çalışmaya devam ediyoruz.
0: Kolay gelsin.
1: Ben hayatları sizler neşeden taşıdan kalması küllere dolaştım. Parçasını istiyorum. Bu parçayı yeğenim Halilcan, Eren, Hacı, Kamil, Erol, Umut, Ümit, Ferhat, tüm şovur arkadaşlarım, tüm opor arkadaşlarım ve baş şovurumuz Hacı Mahmut'a gelsin. Hayırlı yayınlar, saygılar efendim.
0: Eyvallah efendim, saygılar bizden olsun.

Bahçe duvarından açtım, bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güllere dolaştım, sarmaşık güllere dolaştım.

0: Oğuz efem reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
2: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 4-772-15-95 0544-772-15-95.
3: Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Menez yolu üzeri No 13 Sarıkaya, Kerim Karacabey. 0554 352 0110 0554 352 0110. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönel teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönel Teknik, Alperen Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel. 0535 822 32 çift 0. 0535 822 32 çift 0. Gönel Teknik. Ek işimiz değil, tek işimiz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı, ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform vincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
4: Topaloğlu Hafriyat. Her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlıyan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 0399 86 66 Mustafa Yöndemli 0533 616 9404 Sağlam Temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
5: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması, Webosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034

0: Ne olursun gitme.
1: Ne olursun gitme. Gitme.
0: Sevgili Müslüm Gürses'ten de dinlemeye alışık olduğumuz çalışmalardan biriydi. Taşyalı sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit. Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya. Erdinç Dursun. 0539 671 1510. Ahmet Emin Dursun. 0539 304 80 96.
2: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
0: Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı, yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde İstiklal Cadde, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'ndeyiz. Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz. Günaydın Nalan Hanım, ben Ramazan Engincan'dan Vay Dayım parçasını çalarsanız sevinirim. Abi Muharrem armağan olsun demiş. Günaydın, günaydın canım Ferdi'den. Ben sadece hatırını sormaya geldim parçasını istiyorum. Sağ ol canım benim demiş Nuray Hanım Çayıralan'dan aramızda. Lucy Çandır'dan burada günaydın. Nalan abla hayırlı sabahlar. Senden ricam Ferdi Tayfur'dan Dönebilsem parçasını çalarsan sevinirim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin demiş o da. Zabit Avusturya'dan aramızda. Günaydın hayırlı sabahlar hayırlı yayınlar. Abla sizden isteğim Kıraç'tan eşeği saldım çayıra varsa eğer. Deniz Göktaş'a armağanım olsun, kolay gelsin demişler. Eşeği saldım çayıra, otlaya karnım doyura. Vay dayım.

vicdanınla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana.

Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz.

0: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 75 93 0533 359 75 93. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.

0: reklam dönüşü biraz hareket. Nerede hareket orada bereket demişler. Evet, şehrin en iyisi Perdecim Alışveriş Merkezi'nde tül perde, zebra, stor perde, ahşap ve metal jalüzili her şey setleri. Nevresim takımları, yatak örtüleri, pike takımları, zigon sehpalar, bahçe mobilyaları, daha neler. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Çeyize ihtiyacı olan gençler çıkın çıkın gelin. Serdar Çekerek'ten aramızda, Serdar Erol, Oğuz Yılmaz'dan Bana Serhoş Diyorlar. Diyorlarmış parçasını istiyorum. Bu parça Akın Beton Taş Ocağı'nda çalışmakta olan bizlere gelsin abla, teşekkürler. Ali buradan, Aylin ablacığım günaydın, hayırlı sabahlar, mutlu keyifli yayınların olsun. Gayseri'den Ali ablacığım, Serkan İlbeyli'den potpuri rica ediyorum. Sana bırakıyorum demiş ablacığım. Sana ve tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin şimdiden teşekkürler. Serhan değil miydi? Serhan İlbeyli, tamam yapalım. Salim Kizil aramızda. Lale Hanım selamlar demiş. Selam aleyküm, aleyküm selam. Çekerek'ten Salim Kizil, Barış Manço'dan Hayır parçasını çalar mısın? Bu parça Akın Beton'un tüm şoförlerine armağan olsun. Aldım listeye. Emine Çivdem Çandır'dan aramızda. Günaydın Lale Hanım, kolay gelsin. Ben bile kendimi çekemiyorum diyor. Aynen vallahi. Tahir Uçar yapalım. Alıyorum listeye. Hüseyin Koska burada. Ömrüm Oyun Havası. Çalmaklı şarkı Sokak Magazini. Dinleyen herkese gelsin demiş. Böyle bir şey yapalım biz bunu. Kopyalayalım, çok anlamadık çünkü bir anlamsız bir şey çıktı ortaya. Ömrüm Oyun Havası. Çalmalık şarkı diye kaydedildi. Nasıl kaydedildiyse öyle tabii şimdi. İçeriği farklı olabilir. Ne demişti biri? Eşeği saldım çayıra, otlaya karnın doyura. Kıraççı yayında.
1: Kardeşim Alışveriş Merkezi baskılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

İtaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şakalı ve kesme halı, yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çeyiz setleri, bahçe mobilyaları, masa sandalye çeşitleri ve dahası. Çıkın çıkın gelin Kardeci Moni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfamız. Kardeci Alışveriş Merkezi, İstiklal Cadde, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni.

0: Uğratılan Oluk Üzülü. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Kolay gelsin ablam. Senden güzel bir oyun havası istiyorum sana ve bizi dinleyen herkese gelsin. Yine geldik Oluk Üzü'ye diyor. Hoş geldiniz. Şükür kavuşturana. Sen bir önden geldin, bir bakım yaptın. Hazır bahçeye kondu herkes o zaman. Sinan Sorgun'dan aramızda. Merhaba abla, kolay gelsin. Senden Peçenekli Süleyman'dan Küçükken Görmedim Ana Kucağı türküsünü istiyorum. Sorgun Gözbaba Köyü'nde çalışan özel idare ekibi kepçecisi Emine gelsin. Kamyoncu Nasir abi, Kadir abi, silindirci Emre, greyderci Abdullah abiye ve tabii ki bana armağan oldu. Ne yapıyoruz? Ne örüyoruz? Yol mu yapıyoruz?
1: Yar yar vurgun gönlüme.
0: Dökülsün asfaltlar. Dilsen.

0: Oğuz Efem reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, İletişim İşim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
4: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
5: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, Akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayın.

0: bile kendimi çekemiyorum. Gelen gelene, gelen gelene, duyan gelsin, duyan gelsin. Selamun aleyküm Hacı Mehmet Aydın Öz ve ailesinden selamlar. Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz. Fransa'dan yeni çıktık diyor, geldiniz saydım ben. Başlayan yol bitmiş yoldur. İstikamet Yozgat Ozan kasabası. Bekle bizi Yozgat demiş. Kocaman alkışlar. Hayırlısıyla inşallah, yavaş yavaş. Sakin sakin. Saatle afiyetle inşallah. Yolunuz, bahtınız, radyomuz Oğuz FM gibi hep açık olsun.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
2: Pilot adım Murat Yıkılmaz şoför yardımcısı var.
0: Ne güzel haberler alıyoruz bu sabah. Çıkın çıkın gelin. Evet, programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Rukiye Hanım aramızda. Sarıkaya'dan Nalan'cığım, Nalan'cığım hayırlı sabahlar olsun. Gülşen Kutlu'dan Gövel Ördek mümkünse teşekkür ederim. Elvan elvan kokun gelir yar otulmuş yele karşı. Yeşil başlı Gövel Ördek. Alalım. Aman aman aman aman aman aman, nasıl yani? Telefondan mı dinliyorsun? Ömrümü yedi, yedi, son bulduk.
3: Allah canına

0: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 74 96.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.
3: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikte sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. Nevzat Şener Bulvarı İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz. Aynı zamanda ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeyi ofisimize bekliyoruz. 0543 772 1026'dan ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Bu arada Rukiye çay tavşan kanı olmuş maşallah. Çok teşekkür ederim canım diyor Emine Çivdem Çandır'dan. Biz teşekkür ederiz. Ben değiştiriyorum Nalan Hanım. Halit Arapoğlu perişan ettim beni. İstiyorum, teşekkürler demiş. İsteği mi değişti? Abi çaldım. İkinci istek olarak alayım listeyi. Değilsen karar verene kadar biz şarkıyı yayınlayalım. Mehmet aramızda. Nalan abla kolay gelsin. Yerköy hızlı tren hattından Mehmet Öcal. Sıradaki şarkı arkadaşlarıma gelsin, kolay gelsin demiş. Allah yardımcınız olsun. Çabucak bitirin inşallah. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyor. Hülya. Derdini söyle Hülya.

0: Yan elvan kokun gelir, yar oturmuş yere karşı. Vay vay vay. Duyan gelsin, duyan gelsin. Görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 aracılığı ile iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Programımızın hemen ikinci bölümünde saatlerimiz 12'ye gösterinceye değin bizlere eşlik ediyor sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sorgun, tamam mıyız? Biz teşekkür ederiz. Ne demek Hülya Hanım, her zaman bilgilendirme olsun yeter ki. Kolay gelsin Ekrem Çelebi, Mihriban şarkısını istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim demiş Birkan. Çayır alandan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Hüseyin Kozkan'ın Halit Arapoğlu'nu da buraya bırakayım. Bir oyun havası mı yapsak şu arada? Bir perişan ettim beniden sonra bir oynasak mı? Şöyle ıslıkça tutsam da ben. Kısa bir ara vereceğim arkadaşlar. Çok minik bir ara vereceğim. Ara dönüşü yapalım. Islıkçıyı da tuttum.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
3: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyün

detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız

0: Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: alabiliyorsan patlat buraya bir ıslık ya. Hah bak gel. Aman aman bir recaim var. O da şimdi müşterilerin içinde ıslık çalamaz. Aman aman aman. Sorgun minibüsçülerin şerefi nasıl? Tüm ilçeler. Aman aman. İlçe, ilçe, ilçe.
1: Şoförün hala.
0: Taksici arkadaşlara. Aman aman. Bozkır'ın sarı güllerine.
1: Şoförün hala.
0: Olacaktı şimdi bir gidişine kızlar duruşuna yollar asla. Aşıksan vursa zar, şoför sen bas kaza.
1: Şoförün hala.
2: Şu anda Oğuz Efe'ne kulak veriyorsunuz.
0: Nur Heybeli Isparta Sinir Kent'ten günaydınlar demiş Safiye Soyman'dan. Bu fasulye nohut 2,5 lira. Nohutu da mı eklemiş? Fasulyadı o, fasulyadı. Fasulyadı o. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla Hüseyin Koskan'ın seçimi Halit Arapoğlu yayında. Buyurunuz.

Halit Arapoğlu Utan Ettiklerinden, ne güzel bir parçaydı. 11.04 Türkiye'nin saatleri devam ediyor. Birlikteliğimiz sunuzuyla bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. Hulusi Akar Almanya'dan aramızda. Abi ağlarken mi güldün, gülerken mi ağladın? Bu parça mı geldi ağır, bilemedim ki. Hani isteklerimizi yazalım. 0530 034 66 66 iletişim hattımız. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Tarsim, DAS, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun fiyata sigorta hizmeti sunuyor. Sigortacım Murat Yıkılmaz ayrıca arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapıyoruz. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. 0543 772 1026'da iletişim hattımız. Ekrem Çelebi var sırada. Mihriban, buyurunuz.

0: Aman hadi mem yandan yandan.
1: Aman hadi mem yandan yandan.
2: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
2: İnşallah.
0: Elhamdülillah.
2: Ne istekçimiz, iş arkadaşım Ayhan Özdemir istek istiyor. Onun için açıyorum. Dinle bakalım ne isteyeceğimiş.
0: Bakalım. Bakalım. Ayhan abi.
3: Merhaba de. Merhabalar, hayırlı yayınlar.
0: Teşekkürler Ayhan
3: Mümkünse abi. Mümkünse Neşet Baba'dan dinle sana bir sözüm var, eserini rica etsem.
0: Tamam.
2: Ay yavrum ay, ne güzel konuştun maşallah.
0: Dinle sana
2: bir. Orada hayırlı programlar, güzel yayınlar olsun. Alan Hanım şu an dişlerde sizi dinliyor.
0: Tamam.
2: Hem çalışıyor hem dinliyor.
0: Allah kolaylık versin.
2: Arkadaş da hastası oldu yani Oğuz Eymen. Çok güzel oldu. Dinliyor, o da dinliyor benim gibi.
0: Ayhan abi yorsam, hoş geldin.
2: Yanıma almıyorum, bunu başka yere gönderiyorum.
0: Tamam.
2: Baktım Oğuz Eymen'i dinliyor, hemen yanıma çağırıyorum. Gel benimle çalış diyorum.
0: Kolay mı senin
2: hadi
0: ya?
2: Hadi hayırlı programlar güzel olsun.
0: Eyvallah. Buyurun Oğuz, buyurun.
3: Hayırlı yayınlar olsun.
0: Teşekkür ederiz. Kolaylıklar dilerim.

0: başka isim.
1: ...11.20 Türkiye'nin saatleri... ...çok kısa bir reklam aramız olacak... ...bir yandan isteklerimiz, mesajlarımız da... ...ulaşmaya devam etsin... ...0530-034-66-66 aracılığıyla... ...iletişim kurabiliyoruz... ...sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla... ...devam ediyor birlikteliğimiz...
2: ...Boz FM Reklam...
1: ...petrol ofisi kalitesiyle... ...Gözhan Petrol'de nakit alımlarda... %6 indirimi kaçırmayın... ...ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında... ...220 TL... ...2500 TL'lik yakıt alımlarında... ...400 TL... ...5000 TL'lik yakıt alımlarında... ...800 TL'ye varan pozitif puan hediye... ...Euro dizel, benzin ve otogazda... ...en kaliteli yakıtı en uygun fiyata... ...siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz... ...minibüsçüler, ticari taksiler... ...kamyoncular ve çiftçilerimiz... ...ucuz yakıtı... Ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
3: Kanka şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
4: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
3: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
4: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
3: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsin.
4: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmadan hemen randevu kapmak şart.
3: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
5: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
6: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan Şubesi'yle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan Şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
0: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır: 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır: 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi, Sarıkaya, Yozgat.
2: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı: 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
3: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

merhabalar, günaydın. Dünyada bulunan Bekir Yıldız için Yeter Güzelim Yeter parçasını çalar mısınız demişler. Konya'dan Sadullah, Uygar Doğanay'dan Hiç Güler Mi Derdi Olan çalarsanız sevinirim. Günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Sizleri Yeni Doğan Mahallesi'nden dinliyorum. Şu an kahvaltı hazırlıyorum çok sevdiğim kıymetli eşim için. Seyfi Doğanay'dan Saçımın Akına Bakma Sultanım güzel parçadır bu da. Eşime ve sizlere gelsin demiş. Hilal Hanım bizlerle programa dahil dostlarımızdan hoş geldiniz. Demin aldıysa çay bu bardağı.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğim sumuzuyla. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim. Burası Latife Tunç. Bizlerle programa dahil dostlarımızdan Fahralı'dan Çayıralan'a selamlar olsun. Hoş geldiniz.
2: Günaydın şoför kız. Günaydın. Ben Latife Tunç Fahralı köyünden.
1: Hoş geldin.
2: Yeni gelmedim, geri geldim. Geri uzun geldim. Bir aradan sonra, 9 ay sonra.
1: Evet.
2: Sizden... Savaş Göçer'den yine bir hal oldu parçasını istiyorum. Çalarsanız çok memnun edersiniz beni. Hayırlı yayınlarınız olsun inşallah.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş geldin, şeref verdin. Yeni gelmedim. Geri geldim dedim. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Metin amca, hoş geldiniz.
3: Şu anda Oğuz Efe'ye kulak veriyorsunuz.
4: Sigortacım. Bu maç çok önemli sunar.

0: kelimeler düğüm düğüm akıl almaz, dilin dönmez, bu can senden vazgeçemez.
1: Oğuz Efendim.
0: Omuzumda sevda yükü hıçkırıkla dolu dolu gözlerime, sor kendini bir kapanır, bir damla yaş bir kapanır.

beni sorar. Yaşananlar unutulmaz hatıralar. Sessiz film gece susar. Karanlık lal gözlerimde nemli nemli bir hal. Gözlerimin dilimi var. Bir kapanır bir damla yaş, bir kapanır.

0: 해보고 좀 해보고 좀.
1: 밀 가방을 밀담아야.
0: 네 şarkıyı da ama kaç makam gezdi, kaç ses değiştirdi. Metin Işık 2026 Bir Damla Yaş şarkısı. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla mekanlarımıza konuk oldu sevgili dostlar. Evet, artık yavaş yavaş şöyle bakıyorum, 11.49 saatler, artık yavaş yavaş bugünlükte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çabuk geçiyor zaman su gibi. Bunu saymayalım. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18-21 kuşağında yine kovalarız. Ankara Biyel kovanı. Tutabilene aşk olsun. Bugün yetiştirdim ama şarkıları. Yani şu ana kadar. Kendime çalayım son şarkıyı. Ben seçtim zaten.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeninde, Aysavi Mahallesi 4. Sokak, No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026, Perşembe.

0: yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
4: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
1: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 845 4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

0: senden vazgeçer miyim?
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeninde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madenindeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. A101, harca
1: bitmez. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

kim bilir kimlere uydun, verdiğin sözünden caydın. Bu sevdaya, bu sevdaya nasıl kıydın? Söyle, söyle şimdi mutlu musun?

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bir bakım servisi, sanayi sitesi, S blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici hizmeti ve yol yardımı iletişim Ali Demirtaş, 0542 798 04 95. Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeninde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madenindeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. A101, harca
2: bitmez. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni, akdağmadeni.com.

0: hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture, Ofisim Ofis Mobilyaları. İşinize değer katar.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket: 0534 514 61 çift 0. 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
5: Şimdi haberler.
6: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Aydıncık'ta yaşayan 55 yaşındaki adam 7 yaşındaki torununun uçak isteğini geri çevirmeyerek maket yapımına başladı. Zamanla ustalaşan adamın ürettiği maketler büyük ilgi gördü ve dikkat çekti. Bozok Spor Kulübü'nün olağan genel kurulunda yeni yönetim oluşturulamayınca kulübün kayyuma devredilmesine karar verildi. Toplantıda 2025-2026 sezonuna ilişkin mali tablo üyelerle paylaşıldı ve süreç böyle ilerledi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, SMA ve DMD hastası çocuklar yararına düzenlenen destek konserinde sahne alarak ilde tedavi gören çocuklara moral ve destek sağladı. Etkinlik büyük ilgi gördü. NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikinci gününde Beştepe'de 32 lider savunma harcamaları, İran krizi, Avrupa güvenliği ve ittifakın geleceğini tartışıyor. Türkiye 22 yıl sonra ev sahipliği yapıyor. Yaz sıcaklarının artmasıyla şarjlı el pervanelerine talep yükseldi. Fiyatları 150 ila 450 lira arasında değişen bu pratik cihazlar klasik yelpazelerin yerini aldı. Esnaf Kubilay Örçün satışların artacağını belirtti.
5: Finans.
6: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 86 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan milli futbolcu Salih Özcan ile prensipte anlaştı. Sağlık kontrolü için İstanbul'a geliyor. Norveç, Erling Haaland'ın golleriyle Brezilya'yı 2-1 yenerek 2026 Dünya Kupası son 16 turunda çeyrek finale yükseldi.
5: Hava durumu.
6: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Sorgun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü

0: radyonuzda radyonuz açık olsun.
1: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeni'nde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madeni'ndeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. Harca
3: bitmez. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 Yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
5: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: kalitesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48 A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 33 02, 0531 850 3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri. Telefon 336 24 27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre. Telefon 311 54 14. Melikgazi Kayseri. Pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
7: Akdağ Oğuz Efem.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeninde, Aysavi Mahallesi 4. Sokak, No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak, No 2 Akdağ Madeninde'ki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz.
2: Harca bitmez.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544-545-0166.
3: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
4: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
5: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
6: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
7: Akdağ Oğuz Efem.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: harikulade fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: E kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Almadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 0445. Sedat Deniz, 0543 764 82 82.
0: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeni'nde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madeni'ndeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. A101 harca
1: bitmez. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere

0544 347 60 66 0507 079 21 06. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli 3 yıla

0: faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz. Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese...

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 33 02 0531 850-3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 5593 0533 359 75 93.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde. En uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeninde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madeninde'ki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. A101, harca bitmez. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
5: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
6: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
7: Cansevenler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Cansevenler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansevenler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Aydıncık'ta yaşayan 55 yaşındaki adam 7 yaşındaki torununun uçak isteğini geri çevirmeyerek maket yapımına başladı ve zamanla ustalaşarak ürettiği maketlerle ilgi odağı haline geldi. Bozok Spor Kulübü'nün olağan genel kurulunda yeni yönetim oluşturulamayınca kulübün kayyuma devredilmesine karar verildi. Toplantıda kulübün 2025-2026 sezonuna ilişkin mali tablosu üyelerle paylaşıldı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, SMA ve DMD hastası çocuklar yararına düzenlenen destek konserinde sahne alarak tedavi gören çocuklara destek verdi ve farkındalık oluşturdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da ateşkesin sona erdiğini belirterek sert askeri operasyonlar yapılacağını açıkladı. Trump, amacının İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu vurguladı. Edirne'de besici Zeki Pamuklu'nun Holstein ineği, nadir görülen 300 buzağı doğurdu. Veteriner müdahalesiyle sağlıklı doğan buzağlara Tarım Müdürlüğü ekipleri bakım ve beslenme desteği sağladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 86 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde 45 artı 5 milyon euro teklif ederek Roma ve Marsilya ile yarışıyor. Anlaşmaya çok yakın. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışında Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Erling Haaland 7'şer golle zirvede bulunuyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sorgun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 22 derece ölçülecek. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Merhabalar, hayırlı akşamlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime saygılar, sevgiler. Aman desinler, şeker de yesinler. Keyifli güzel bir akşam olsun. Bugün 8 Temmuz 2026 günlerden çarşamba. Dante gibi ortasındayız haftanın. Akkayalar mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız programımızın ilk 1,5 saatlik zaman diliminde. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sizleri bekliyor. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Duyan gelsin. Akkayalar Mobilya, Bambi Uyku Merkezimiz Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde 0544 208 32 33 iletişim hattımız. Evet, Bambi'den alışveriş, her 5000 TL'lik alışverişe çekiliş kartını alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da. Evet, gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmuyoruz. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Hizmet bizden, efendim, beğenmesi sizden. Görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar. Başladık.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
0: Yayın öncesinde bana yemek yedirmeyin diyorum. Ben bırakın, ben aç kalın, bana niye yemek söylüyorsunuz ya? Uykum geldi. Yap oradan bir acı kahve. Mırra olsun. Uykumuz açılsın. Bu saatte uyurum ya. Kuşlar gibi tavuklar bile geziyor da. Öyle karnım doyduğu zaman, ben yemek yediğim zaman çok uykum geliyor ya. Hemen uyumak istiyorum. Bu saatte uyurum ya. En kötü saat. Adamın tersi tepetine döner. Neydi o? Hava Öğüt'ün bir şarkısı vardı. Sabah mı oldu, akşam mı, şaşırdım diye. Dur bakayım, neydi o? Çalalım onu. Gece yarısı mı? Sabah mı oldu? Onu nereden biliyoruz? Böyle akşam üzeri uyuyanlar bilirler. Bir uyanıyorsun, bir tersin dönüyor. Sabah mıydı, akşam mıydı? Acaba burası neresi, ben neredeydim? En son nerede kalmıştık?
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
0: Gelsin Orhan Gencebay, radyolarımızda buyurunuz.

Soracağım ama duygularıma acaba ne dersin? Sedat abi Sorgun'dan aramızda, hoş geldiniz. İyi akşamlar Eyüp Öztekin'den. Ağlattın Ankaralı'yı, çalarsanız sevinirim demiş. Tam 18'de gelmişiz de.

0: Şahin İnevi Köyü Sarıkaya'dan aramızda Gülşen Kutlu'dan Alfa Dimem parçasını istiyorum. Canım eşim hayat arkadaşım Fatime'ye gelsin, onu çok seviyorum. Saygılar demiş, saygılar bizden olsun, eşinize de selamlar. Nuray Hanım Çayır Alan'dan aramızda kolay gelsin canım Ferdi'den Şehrin Vaktinde parçasını istiyorum. Çeto Başkan'a gelsin bu parça demiş. Allah Allah, bakayım neymiş ki şarkı. Seher'in Vaktinde. Şehrin yazmışsın, tamam. Seher'indir o Seher'in. Ayteç abi burada Ferdi Baba'dan Bizim Sokaklar çalar mısın? Aileme, size, Gökhan kardeşime ve dinleyen herkese gelsin diyor. Arkadaş bu nasıl, benim uykum bir ağırlık çöktü benim üstüme, biri okusun. Hava Öğüt'ün parçasını buldum bu arada, Kara Sevda. Çok seviyorum bu şarkıyı. Hadi görelim kimler burada. 0530 034 66 66 istek attınız. Gece yarısı mı sabah mı? Bilmem gülüm saat kaç.
1: Akkaya Alay Mobilya şoför nalemi sunar.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543-893-6171, 0532-664-0816.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsin.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği ile gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Menez yolu üzeri No 13 Sarıkaya. Kerim Karacabey 0554 352 0110 0554 352 0110.
6: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boşboğazlayan Şubesi.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

0: Tonçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 74 96 Yozgat'ın sesi
1: Oğuz Erdem. Akkayalar Mobilya şoför nalemiz.

0: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
1: Akkayalar Mobilya katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz sumuzluğuyla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler. Akkayalar Mobilya'da ayrıca Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı Bambi bazılarımızda sizi bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Evet, Kayseri'den selamlar ablacığım. Çağrı Motor çalışanı Mustafa Kazan abim için Ankaralı Namık'tan Vay Aman Vay parçasını çalar mısın? İyi günler, kolay gelsin. El gözünde dertsiz gamsız biriyim türküsünü istiyorum, çalar mısınız demiş dinleyicimiz. Çandır'dan aramızdan. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Nalan abla. Çandır'dan Hulusi ben. Senden ricam Peçenekli Süleyman'dan Küçükken Görmedim Ana Kucağı parçasını çalarsanız sevinirim. Teşekkür ederim, kolay gelsin demiş. Burada aldım listeyi. Nuray Sorgun'dan aramızdan. Tahir Uçar'dan Yar Ağladı Ben Ağladım parçasını istiyorum. Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim. Nuray'ım hoş geldi. Aldım listeye parçanı. Şöyle bir çok erken saatlerde gelenler olmuş. Ömer Balıkçı, Akdağ Madeninde bulunan canım kardeşim, yeni doğan Necati Ataş ve Pala Gardaş'a Müslüm Gürses'ten Gözleri Fettan Güzel Armağan Olsun der. Bir Müslüm Baba şarkısı yakaladık galiba. Evet, Kayseri'ye okumuştuk Kayseri'yi. Selamlar Ankara'dan Mahmut. Canım abim Necati Ataş'a, kardeşi Paladay'a Müslüm Gürses'ten Gözleri Fettan Güzel. Tamam, dünyada bulunan kardeşim Oğuzhan Şahin ve arkadaşlarına Nebi Demir En Büyük Aşkım şarkısını armağan ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ömer Navruz için Gurbet Tepe ve Enver Yılmaz düeti Vay Başıma parçasını çalarsanız sevinirim diyor dinleyicimiz. Merhabalar, Salih Hanım iyi yayınlar. Kardeşim Ahmet Burak Solmaz, Osman Akbaş, Osman Karaguş, Tugay Sandığa Hava Öğüt'ten Bombalanmış Şehir Gibiyim parçasını çalarsanız sevinirim. Sana da armağan olsun, hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Mesut söylüyordu bunu. Havada mı söyledi? Aa, güzel okumuştur. Canım kardeşim Mehmet Aslan'a, Arslan'a Müslüm Gürses'ten Gel Bahtımın Kar Beyazı. Eşim demiş, pardon, Akdağ Madeninde bulunan canım eşim Mehmet Arslan'a Müslüm Gürses'ten Gel Bahtımın Kar Beyazı parçasını çalarsanız sevinirim diyor Kübra Hanım. Hoş geldiniz. Evet, bir yerden başlamamız lazım artık. Ferdi Baba söylüyor Seher'in Vaktinde.
0: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.

Sensiz harabe oldu bizim sokaklar. Akkayalar mobilya katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz hızıyla. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitler. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, akkayalar mobilyada sizleri bekliyor. Şimdi Bambi Uyku Merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız, mobilya mağazamızla hizmet veriyoruz. Sarıkaya'da gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Ayrıca Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 ton otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı da Bambi'de.

0: şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe... Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin, aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeni'nde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madeni'ndeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. A101, harca bitmez.
1: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 0445. Sedat Deniz, 0543 764 82 82.
0: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, Herebat'ta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, İsterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, saat

0: traktör römorkları ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Ziraiye Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Ziraiye Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
1: Reklamları dinlediniz.

0: sunar.
1: Yozgat'ın sesi.
2: Reklam dönüşü de böyle yemek üstüne tatlı gibi oluyor bize. Aman desin, neredesin? Evet, polis Erkan Çayıran'dan aramızda. Tahir Uçar'dan yar aşkımız gizli kalsın çalar mısın? O kendini biliyor demiş, ona gelsin. Oğuzhan Bey'e sevgi ve saygılar. Çayıran'dan polis Erkan. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar. Oğuz efendim ailesi demiş. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Selamlar Nalan Hanım, iyi yayınlar. İyi akşamlar. Sarıkaya'dan Necdet, sizden bir istek parçam olacak. Ferdi Baba'dan bu şehrin gecelerini çalarsanız sevinirim diyor tüm sevdiklerime. Ve Oğuz efendim dinleyenlerine gelsin. Peki.

0: Dinleyicimiz Seher. Yandım yandım. Ellerin memleketinde alendim kaldım. Evet, dünyada bulunan eşim, hayat arkadaşım İsmail Eker için Neşet Ertaş'tan Nedir Bu Başımda Bu Sevda çalar mısınız? Bakayım, alayım onu da hemen bunun peşine. İki Neşet Baba partisi patlatırız peş peşe. Yok mu böyle semaver falan yakan, ateş yakan böyle bahçe? Abdülkadir Kızılkaya Kayseri, dünyada bulunan babam Bilal Habeş Kızılkaya'ya ve arkadaşları Burak Çoban, Bekir Esik, eşik herhalde, Oğuzhan Şahin, Kaya Sayak, Ömer Çelik'e, Abdullah Papur'dan Çift Camlardan Ses Gelmiyor, çalarsanız seviniriz. Papur kim seviyordu ya? Bizim biri sıkça istiyordu dinleyicilerimizden. Konya'dan Apo, dünyada bulunan oğlum Erkan Belkaya, Erkan Kartal, Serkan Kartal, Arap Mustafa, Metehan Çelik ve Furkan Barbarossa, Özgür Kaplan'dan maalesef bende yok. Eskişehir'den Emine Hanım, Emine Pala ve Yusuf Pala, Kayseri dünyada bulunan çok değerli kıymetli dayımız Yunus Elmas'a, sizin sayenizde selam olsun. Azer Bülbül'den Kurşun Yedim Sol Yanından çalarsanız mutlu oluruz. İyi akşamlar, iyi akşamlar Eskişehir'e, selamlar. Aman desinler, şeker yesin. Kayseri'den Derya, eşim Cumali Hılamur için Hava Yüklü'den Yokluk Belası çalarsanız sevinirim demiş. Yandım, yandım, yandım, yandım. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Ferdi Tayfur'dan Bana Sor çalarsanız sevinir bu parçayı diyor. Kendime ve Ayteç abiye armağan ediyorum. Gökhan Malkoç'tan iyi yayınlar, teşekkürler. Aman desinler, desinler, şeker yesinler. Gaz Kesmez Mehmet Akif Çeli'ye, Alper'in ve kardeşlerinin selamlarını söyler misiniz? Söyleriz efendim. Afşin'den Yaren, Gaz Kesmez Akif'e selamlarımı söyler misiniz? Yollar seni özledi abim. Elbet bir gün kavuşuruz. Uzun ince bir yoldayım. Parçasını rica ediyorum. Benden abime gelsin demiş Yaren. Anadolu rock enerjisiyle. Tamam, isteklerde neredeyiz? Beçenekli Süleyman mı? Ankaralı Namık var önce. Ankaralı Namık gelsin. Vay seni seni seni seni seni. Vay seni vay. Kralar modülü şoför naylonu sunar. Neydi ya? Ne kadar naylon var?
1: Şişir şişir patlat.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Eka.

0: zamanlar. Android yokmuş daha o zaman. Vay seni vay vay vay vay vay. Seni vay vay vay vay. Vay seni vay vay vay vay. Vay seni vay vay vay vay vay. Güzel. Azıcık oynayalım. Dur, ay valla aklımı çeliyor bu oynamaları. Dur istek var ya. Bir sürü istek okuduk ya. Açık daha mı oynayız? Oynayalım ya ne olacak ya. İçimizi karartalım. Ömrüm soldu. Ay istekler var.
1: Çok sallama göbeğim. İşimsin bebeğim.
0: Bak uykum geliyor.

0: canım, hey canım, hey canım, oynardık daha da. İstekler var yani. Şimdi sırasını bekleyenler var.
1: Akkayalar Mobilya şoförün halini sunar.
0: Ne var sırada? Peçenekli Süleyman var. Tahir Uçar yar ağladı ben ağladım var. Gözleri Fettan Güzel var. En büyük aşkım var. Bombalanmış şehir gibiyim. Gel bahtımın kar beyazı. Yar aşkımız gizli kalsın. Ferdi Baba bu şehrin geceleri.
2: Salçı sarı dağıya.
0: Bak hidayeti de dinleyelim. Geç karşıma geç.
2: Ceyhan başka başka her hidayet. Cimbalar aman akletten yedi.

Sting'le abi. Sonra bir ara bakarız yine bu oyun havasının darbukacısının yüzünden olduğunu olsa. Benim hiç kabahatim yok. Hiç suçum yok. Darbukayı çok güzel çaldı. Ritim iyiydi. İsteklerimiz devam ediyor. Şöyle bir bakalım kimler burada. Selamünaleyküm. Yozgat, Astaş, Hazır Beton çalışanların özellikle mikserçilerden Hüsmen'e ve Kedüseyin'e gelsin. Şerefimiz Yusuf Bey'e, şefimiz Yusuf Bey armağan olsun. Ferdi Tayfur'dan Yaktı Beni istiyorum diyor. Valla Ferdi Baba şarkıları var. Biraz öne alabiliriz böyle Ferdi Tayfur çalarken. Bilginiz olsun. Uğur Atılan Oluk Gözü'nden bizlerle programa dair dostlarımızdan. Uğur abi geldi bir temizledi bahçeleri. Bak ne güzel video kaydı atmış. Bir de ailecek geldiler. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Kolay gelsin ablam senden. Selahattin Bölük'ten Ankara'da yedim taze meyveyi türküsünü rica ediyorum. Sana ve bizi dinleyen Akdağ FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet oluyor. 13 saniyede bir video kaydımız var. Elleriniz dert görmesin. Sobayı da yakmışlar. Pişecek bir şeyler burada. Bu işin sonunu da görelim. Başını gördük. Yorgan, döşek, ne varsa bahar yaz temizliği. Her şey dışarıya çıkmış, asılmış. Bunlar böyle bizim bahçelerimizde çok görmeye alışık olduğumuz egzanteler. Mis gibi kabartılmış minderler. Soba yandıysa Uğur abi, bu işin içinde bir iş var. Ne pişireceksin göster.

0: Oğuz efem reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, İletişim Muhammed Çınar. 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer
2: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve oğulları. Baran Caddesi Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
3: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
4: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı, ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004, 0544 772 3004.
5: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanay sitesi, A2 blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33, 0538 311 44 33.
6: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448, 0536 958 2448.
7: Güveniniz
5: içinizde var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, Akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz Eren.
9: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
2: Programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne lazımsa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla Eser Metal satış şubelerimiz Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da, sanayi sitesinde 0501-066-7066 iletişim hattı. Eser Metal Sarıkaya şubemiz Atasanayi sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da 0536-986-3944 arkadaşlar. Samet Cengiz yetkilimiz. Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri yapıyoruz. Bilginize sunmuş olalım. Vay Uğur abi, olay saç ateşindeymiş. Burada saç ateşi yanıyor. Vay vay vay. Gözlemeler, bazlamalar.
3: Şu an öyle bir şey ya, küçük şey ya. Telefon gibi.
2: Ne yapıyorsunuz?
4: Açtı.
3: Şu yana bir şey ya, gıcık şey ya, telefon.
2: Maşallah maşallah. Maşallah maşallah, neler yaptınız? Birbirinize gıcık da mı diyorsunuz? Yayına geldi ya. Abi bana ne yaptınız? Ne pişirdiniz? Dur bakayım, neydiymiş o? Lorlu. Otlu lorlu peynirli. Ellerinize sağlık. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Dünyada bulunan kardeşim Oğuzhan Şahin ve arkadaşlarına Nebi Demir en büyük aşkım şarkısı gelsin. Listede gelecek o. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, kolay gelsin Ali Hanım. Can abim Selahattin Altun için Metin Işık'tan Bir Damla Yaş parçasına armağan ediyorum. Saygılar, sevgilerimle hayırlı yayınlar. Teşekkürler.

0: gizli kalsın.
1: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeninde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madenindeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Ender Metal, Şoför Nalan'ı sunar.
1: Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı Eser Metal, Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da hizmetinizde. 0501-066-7066, 0536-986-3944'ten bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

0: Harabeden kalmadı parkım, bombalanmış şehir gibi. Selam, ben Konyalı Sinan Kaya. Ayrılalım parçasını Enes Türk'e armağan ediyorum. Ayağına taş, başına taş değmesin, Allah'a emanetsin. Selamünaleyküm Nalan abla, sizi severek dinliyorum. Sizden Ali Kınık'tan Olmadı parçasını rica ediyorum. Kayseri Bünyan'da bulunan canım oğlum Azim Kaçmaz'a ve onun abisi Ali Özel'e canım oğlum elbet kavuşacağız mesajıyla armağan etmişler. Evet, bir yandan isteklerimiz ulaşıyor. 0530-034-66-66'dan biri yazmış, silmiş. Gizem silmişsin. Neşet Ertaş, bak bir Ferdi Baba şarkısı daha çalacağım. Sonra iki tane Neşet Ertaş gelecek, acele etmeyin. Neslihan Çokra'dan, köyü Çayıralan'dan aramızda. Selam canım, ben Neslihan. Arkadaşım Ayhan'a kıymetli, eşim Ayhan'a kıymetlime Ferdi Tayfur'dan Her Şeyim Sensin parçasını istiyorum. İyi yayınlar dilerim demiş. Yetişir mi bilemiyorum. Öldürün Ne Olur Hasan Kara'dan istiyorum. Saygılar demiş. Dinleyicimiz yetişir mi emin değilim. NATO zirvesi sebebiyle trafik kilit. Yürüyoruz artık diyor. Vallahi çok kilit. Yaya mı indiniz mi? Dağılmış olması lazımdı şimdiye kadar ama bitmedi mi daha? Vallahi hakkımızda hayırlısı olsun. Mustafa Yeniçeltek Sorgun'dan aramızda. Bir yutkundum ben. Bu şehrin geceleri efendim, buyurunuz.
1: Bir başka hüzün karşı bu şehrin geceleri.

seni de alıp gitti bu şehrin geceleri. Nalan Hanım, Oğuz Medya ailesine hayırlı akşamlar diliyorum. İyi çalışmalar. Ben Yozgat Sorgun'dan Mustafa Taşkan. Bütün Yeni Çeltek şoförlerine, çalışanlarına kolay gelsin. Sizden Gülsel Çuha'dan Esti Hazan Yeli Solduk Emmoğlu parçasını rica ediyorum. Bu parçam operatör Fatih abime gelsin, Sani abime, Ercan abime, Samet abime, Formen Gazi'ye gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Radyo başında sizleri bekliyoruz. Teşekkürler. Dün yetişmedi Nalan Hanım. İnşallah bugün yetişir diye umuyoruz demiş. 19.53'te atmışsınız mesajı. Yarın 18'de gönderin. Yani ilk başlarda çıkmasını istiyorsanız. Yetişsin istiyorsanız. Vallahi çok emin değilim. Tam 8'de göndermişsiniz. İşte 7.53, 8'e bir şey kalmamış. Biz de 20.07'de okuduk mesajı, ancak ulaşabildik. Söz veremiyorum. İyi akşamlar şoför kız, senden batan güneşi istiyorum. Her zamanki gibi Ferdi Tayfur'dan hayırlı yayınlar dilerim. Demiş Latife Hanım. Fahralı Çayır Alan'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Bir yaktı beni yapacağız. Sonra Neşet Ertaş, Gönül Dağı. Nedir bu başımda bu sevda? İki güzel türküsüyle mekanlarımıza konuk olacak.

Gözlerinin karası oldu yürek yarası, bu gönül macerası yaktı beni. Sevgili Ferdi Baba bir kez daha mekanlarımıza konuk oldu sanıyorum bu akşamlık. Ferdi Tayfur istekleri tamamdır yani. Evet, iyi akşamlar Kayseri. Dünyanda olan oğlum Mehmet Danacı'ya sıradaki parçayı armağan ediyorum. Seni çok seviyorum canım oğlum Mehmet'im diyor dinleyicimiz. İyi akşamlar Kayseri Bünyanda olan İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk. Niye Neşet Ertaş, Gönül Dağı'nı niye çalamıyoruz bu arada biz? Şu intro gelsin.

Evet, Makbule Hanım hoş geldin. Tüm Türk, Makbule Tüm Türk, Ferman Akdeniz'den Yaralı Kartal parçasını canım oğlum Halit Tüm Türk'e ve arkadaşları Serkan Uludağlı, Eren Ateş, Sakallı Serhat, Orhan Arslan ve Çitte Baba için istiyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Allah'a emanet olun. Sizlerden Uğur Heybeli aramızda Isparta'dan ve Ahmet Menge, Zeki Müren'den Mihrabım diyerek parçası isteğimizdir. Nail Hanım teşekkürler demişler. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Ben Ankara'dan Ayşenur Cansever'den oğlum Cevdet için bir parça çalarsanız sevinirim diyor. Mamak servisi yürüyüşe geçmiş arkadaşlar. NATO zirvesinden sonra trafik kilit durumda, durmuşlar artık. Mamak görünmüş. Aa, ne kadar diyeyim size, belki 2 kilometre 1 kilometre var. Arkadaşlar servisten inmişler. Yürüyerek devam ediyorlar. Yolları bahtları açık olsun. Gönül Dağı Neşet Ağam yayında.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut Traktör ve Biçer Döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
2: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe Bayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 5448.
1: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle, her türlü büyük ve küçük işlerinizde, işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı, numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527 yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37 Atasanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küre Yapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.home mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Evet, nedir bu başımda, bu sevda nedir? Sevgili Neşet Ertaş yorumu, Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Yozgat'ın sesi, Oğuz
0: Efendi. Oğuz Efendi farkıyla iki ayrı Neşet Ertaş türküsü mekanlarımıza konuk oldu. Eser metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle. Demirle ilgili ne varsa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışımızla. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'dayız. 0501-066-7066, 0536-986-3944 iletişim hattımız. Evet, trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, afgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Selahattin Bölük yayında.

0: de Sermet Erkan katkılarıyla sürüyor birlikteliğim ustumuzuyla. Hulusi Akar Almanya'dan aramızda. Dinlemedeyim demiş. Kulak işaretleri göndermiş. İyi yayınlar. Şu an sizi dinleyen Kayseri'de bulunan Resul Can Erdem'e Uygar Doğanay'dan Gel parçasını armağan etmek istiyorum. Dördü başka dinleyicimiz.
1: Sol yanında.
0: Isparta Senirkent'ten Kudret Yardımcı, beni misafir eden kral abim Uğur Heybeli için Ömür Göksel'den Umurumda mı Dünya parçasını istiyorum der. Yetişir mi çok emin değilim. Azer Bülbül, Eser Metal katkılarıyla radyolarımızda.

aşk için senelerce ağlatıldın mı heyecan? Etmemiş Ulusum ailesi Sarıkaya'dan aramızda Hüseyin Ünlü'den Perişandır çalar mısınız? Pazar temizliği yapan belediye temizlik işlerine gelsin ve bütün Oğuz FM dinleyicilerine armağan ediyorum diyor demiş. Sarıkaya pazarımız toparlanıyor artık. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Şu an sizi Kayseri'de bulunan Resulcan Erdem'e Uygar Doğanay'dan Gel parçasını armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. En azından okumuş olalım mesajları. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Düsseldorf'tan 5 yıldızlı selam olsun. Deli Çoban radyonuza gönül veren, evlerinde, iş yerlerinde sizleri misafir eden tüm herkese gelsin. Sağlıcakla kalın. Takiptesiniz demiş. Eyvallah. Ramazan Kılıç.

Evet, Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik arkadaşlar. Yine o kendini biliyor'a armağan ediyorum demişti bir dinleyicimiz. Yazan kalem siyah mekanlarımıza konuk olacak. Vay, köpük köpük bulaşık yıkanır. Kolaylıklar diliyorum Almanya'ya. Ramazan Kılıca fotoğraf göndermiş. Bulaşık yıkarken diliyorum Oğuz Efendi diyor. Evet, Eser Metal Sarıkaya şubemiz, merkez satış şubemiz 0536 986 3944. Sorgun hattımız 0501 066 7066.

0: Yazdan kalem siyah. Evet artık yavaş yavaş bugünlükte biz ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dostlar. Abdullah Papur'la ayrılacağım aranızdan. Çift camlardan ses gelmiyor isimli çalışması. Evet, dinleyen dinleten programımıza dair ona eşlik eden, katılan katılamayan, uzak yakın kulak misafirliği eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım. Yine görüşelim inşallah. Şimdilik hoşça kalın.
1: Görüşme başlamıştır. Hüseyin Korkmaz'ın ziyaretçisi birinci ziyaretçi kapısına, Mustafa Binboğa'nın ziyaretçisi ikinci ziyaretçi kapısına, Abdullah Papur'un ziyaretçisi üçüncü kapıya.
2: Geldin mi Gülizar'ım? Geldin mi?
3: Geldim Abdullah'ım, geldim.
2: Nasılsın Gülizar'ım? Çocuklarınız nasıl? Ali'm nasıl?
3: Bak Ali'yi de getirdim Abdullah'ım.
2: Ah yavrum, Ali'm nasılsın?
4: Babacığım sesin gelmiyor.
2: Çift camlardan ses duyulmaz ki yavrum.
4: Babacığım eve ne zaman geleceğiz? Seni çok özledim.
2: Geleceğim yavrum. Yakında, yakında geleceğim.
3: Abdullah'ım sana ne kadar gün verdiler?
2: Az Gülizar'ım az. Üzülme, sakın üzülme. Çocuklarımıza iyi bak. Hemen köye dönün. Beni merak etmeyin. Kader bu. Kaderin acısı. Üzülme.
3: Nasıl üzülmem Abdullah'ım? Nasıl üzülmem? Çok zor.
5: Oğuz Efem.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
1: Görüşme saati bitmiştir. Lütfen ziyaretçiler dışarı çıksınlar. Bitti mi ziyaret? Kapıları kapatın. Tamam. Hadi gidelim. Hadi geçelim. Allah'a emanet olun.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeninde, Aysavi Mahallesi 4. Sokak, No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak, No 2 Akdağ Madenindeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. A101, harca bitmez.
2: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt

0: Alımlı Gross 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi Saat Kulesi Karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube Perşembe Pazarı yerinde Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Ofise mi ofis mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim ofis mobilyaları işinize değer katar. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83, Akdağ Madeni.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

0: Dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 04 95.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 11 53 0536 671 11 53.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeni'nde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madeni'ndeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. A101, harca bitmez. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77, Sorgun Şubesi 0544 838 97 20.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Can severler, mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: 55 yaşındaki adam 7 yaşındaki torununun uçak isteğini geri çevirmeyerek maket yapımına başladı ve zamanla ustalaşarak ürettiği maketlerle ilgi odağı haline geldi. Bozok Spor Kulübü'nün olağan genel kurulunda yeni yönetimi oluşturulamayınca kulübün kayyuma devredilmesine karar verildi. Toplantıda kulübün 2025-2026 sezonuna ilişkin mali tablosu üyelerle paylaşıldı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, SMA ve DMD hastası çocuklar yararına düzenlenen destek konserinde sahne alarak tedavi gören çocuklara destek verdi ve farkındalık oluşturdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da ateşkesin sona erdiğini belirterek sert askeri operasyonlar yapılacağını açıkladı. Trump, amacının İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu vurguladı. Edirne'de besici Zeki Pamuklu'nun Holstein ineği, nadir görülen 300 buzağı doğurdu. Veteriner müdahalesiyle sağlıklı doğan buzağlara Tarım Müdürlüğü ekipleri bakım ve beslenme desteği sağladı.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 86 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Mason Greenwood transferinde 45+5 milyon euro teklif ederek Roma ve Marsilya ile yarışıyor. Anlaşmaya çok yakın. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışında Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Erling Haaland 7'şer golle zirvede bulunuyor.
1: Hava durumu.
0: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sorgun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 22 derece ölçülecek. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
2: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533-684-8101, www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Fakirsem, aşıksam, bir de üstüne üstlük garipsem, suç benim mi? Ben umutlarımı sana bağladım. Ben hayallerimi bile senle süsledim. Susuyorsam bir kenarda, yine de seni seviyorsam, suç benim mi? Bir tek

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Bakmayın çekilen perdelerin aydınlık oluşuna bu şehirde. Renk renk desenlerine kanmayın. Satlısında kim bilir kaç yüreği bu ayrılıklar boğar. Kim bilir ardına kadar susmuş ömürleri paslanmış ne çok kapı bekler. Hasretin gibi çarpıyorum kapıları. Soluk soluğa atıyorum kendimi sokağa. Taşlarımda izmaritlerimi ezdiğim kaldırımlar. Sicim bir yağmur altında. Bir yanıtım yoktu seni soran açelyalara. Bir meyhane bulur beni. Beyaz ketenikillenmiş masalar. Yorulmuş bir rakı alır beni. Kalbime seni sorar. O an duracak zannederim bu gevezeyi. Sol kolumda bu aşkın uyuşmuş ağrısı. 35'lik ne ki? Meyhaneci 70'lik getir. Tek başına gitmiyor bu zıkkım. Kavunun tadı zehir. Sen yoksun. Boynu bükük saatleri. Bu akşam yüreğimin güğümleri kalaylı. Gitmiyor be abla. Değiştir şu bantı. Bu ne sevgi ah. Bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap. Ah. Çalmıyor artık. Öyle ya, çoktan göçmüş abla.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madenindeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. Harca harca
2: bitmez. Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının hep açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.
1: Oğuz Efem Gece.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Dert etme kendine, inim inim inleme, sus bir kere dinle. Çıkarsız sevdim seni, üşürken ısınmaya hasret gecelerde. Yalansız sevdim seni, ölüme esen sabah yerlerinde. Yanarcasına sevdim seni, çırasız ateşinle yanarken de. Ölürcesine sevdim seni, aşkımız tarih yazarken dillerde. Parçalanırcasına sevdim seni, gözlerine bakamazken ağlarken de. Ve boğulurken de gözyaşımda sevdim seni, sen sırtını çevirip yerlere atarken de. Muhtaç etme sözlerine, damla damla ağlama, gel son kez dinle. Dört bir yanda sabah ezanlarında sevdim seni, ellerini tutamazken, gözünde uyuyamazken de.

Seni sen şartlı sevdalara, maddelere dökerken de gözü kara, yalan dolan olmayan sevgimle sevdim seni. Umutlarımı hicranlara, yarınlarımı karalara salarken de biliyorsun yok demiştin umut. Olmaz dilekleri tüket, yüreğine unutmaktan söz et. Nafile dilde son düet, umutlara kes bir bilet.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.

0: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: Çizgen İnşaat Limited Şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.

0: Yıldız FM Gece.
1: Gece şehrin ışıkları vurur yüzüme. Haberini alır almaz döndüm deliye. Gece şehrin

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Geceleri.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501-140-6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532-489-6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543-843-804-66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-40-66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-78-90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal. Akta

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.
2: Akta Oğuz Efendi.